Mese wuwu benya awariye numu asumu jiyeyi woye bondini tini pasiru wuwu benya awoni mu asumu jiyeyi wajuma sainti wusu wanawo aya awye yenu po ewe wakitu misire wye yenu esina sasi yenu wana wache

0: Evam toru toruzi adım bulurva aman önemli
1: önemli maya çok pek azam
0: azilaniyor
1: azilaniyor.